Havada er yine Budak, Sudak'ta er yine Soit, Konya'da dur darım, Klaus'ı gir lütme değil, Yer atmıştan ağım ağım, Müzikka mən gibi sağda, Meyme yer gire Soit'e, Yine it kız Soit'e meyiz.